Ipokoya, hakami hakami sene, petnak beat wepanyak sejut kiota, hakami hakami sene.